Hazretine Muhammed havşadır aklıma renalap. Azirazil akiyip hacı kaznadır aklıma redikiyip büyük uçtun akbaşiyip sonda İsa nurar edikiyip azib emrat verdir adı aklıma redikiyip.

Hareketime ramafla Ali Kura gazip Tersliğime mübekiyim Acımdığında bir hesabiyim Hazar kisab Hay

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo ve

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, Şenpiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Wave.

0: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
5: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
8: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgah Marketler sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi

aramadın beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

yıllar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek,

0: Cinevisión.
1: What happened?
2: Someone hurt me, mommy.
1: Who? Me.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkram Onları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
2: You guys see that weird ice cream man today?
4: What do you mean weird?
2: Like he was following me. Is everyone sick or something?
3: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
5: Cinevizyon. Radyo Wayne.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilograma 109 lira 90 kuruş, Şenpiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyadar öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için birçok kentte anma programı gerçekleştirilecek. CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemenin şaibeli gerekçesiyle verdiği mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews'e verdiği özel röportajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olarak görmediğini söyledi. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinin ilk turunda AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP'nin adayı Sibelten Çetinkaya 19 oy aldı. Seçimlerde ikinci tur oylamaya geçildi. Sinemanın çirkin kralı Yılmaz Güney'in yaşamını yitirmesinin üzerinden 42 yıl geçti. Sinemacı Mehmet Emin ise, Kürtler Yılmaz Güney'den sonra artık kendilerine kendi gözleriyle bakıyor, kendi sinemalarını yapıyor dedi. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, cezasının tamamlanmasının ardından bugün Edirne F tipi cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor. Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Nurcan Akpirinç'in ailesi şiddet görüyordu diye belirtirken, Akpirinç'in dini nikahla evli olduğu M.A. ile ailesinin çelişkili ifadeler vermesi dikkat çekti. Muş Demokratik Kurumlar Platformu, Migracom beldesinde engelli bir kişiye yönelik işlenen cinsel suça ilişkin Atatürk Parkı'nda açıklama gerçekleştirecek. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştukları gerekçesiyle polis olan komşuları tarafından darp edildiğini söyledi. Kürt ailenin haklarının korunması amacıyla ihadeye başvurduğu belirtiliyor. Batman Valiliği ise iki aile arasında yaşanan kavganın Kürtçe konuşmaktan dolayı çıkmadığı yönünde açıklama yaptı. Kürt Dil Araştırmacısı Muhittin Altın ve Eğitimsen Ahmet Birnoğlu Şube Eş Başkanı Faruk Ercan, Kürtçe önündeki yasal engellerin kaldırılarak resmi ve eğitim dili olması için somut adımların atılması gerektiğini kaydetti. Kürt müzisyen Kasım Taşdoğan, barışın yalnızca siyasete bırakılamayacağını ve sanatın farklı toplumsal kesimleri ortaklaştırabileceğini belirterek, Trabzon'dan Hakkari'ye kadar herhangi bir karşılık beklemeksizin barış adına bedenimi, fikrimi ve ruhumu yatırabilirim dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik firmasında çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın 4. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görülecek. İzmir Kırıklar Birnoğlu F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan ağır hasta tutsak Mehmet Sait Yıldırım, 30 yıllık infaz süresini 27 Şubat 2025 tarihinde tamamlamasına rağmen tahliyesi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla 3. kez ertelendi. Karara tepki gösteren Yıldırım'ın kardeşi Selim Yıldırım, "Bu tutum yürütülen süreçle çelişiyor. Cezaevi stresi hayati tehlikesini artırıyor." dedi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü kadın işçi ve 1'i tarla sahibi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. OpenAI'nin baş bilimcisi Yakup Paçhoçki, yapay zekanın kontrolsüz gelişmesi konusunda aşırı dikkatli olunması çağrısında bulundu ve insanların geleceği kontrol etmeye devam etmesini sağlamak için daha fazla müdahale gerekebileceğine dikkat çekti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını duyurdu. ABD-İran savaşının tüm dünyayı etkileyen en önemli sonuçları arasında petrol fiyatlarındaki değişiklik yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamayla bir galon petrolün fiyatının 2 doların altına düşeceğini iddia etti. Ancak petrol piyasasında resmi olmasa da fiziki petrol fiyatı 104-105 dolar civarında. ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü tekneyi içindekileri tahliye ettikten sonra batırdı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 34 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 29 derece, Van 23 derece, Urfa 33 derece, Muş 28 derece, Şırnak 32 derece, Batman 34 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 30 derece. Döviz kurları: Dolar 48.46, Euro 56.31, Gram altın 6.821 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için birçok kentte anma programı gerçekleştirilecek. CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemenin şaibeli gerekçesiyle verdiği mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews'e verdiği özel röportajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olarak görmediğini söyledi. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinin ilk turunda AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Seçimlerde ikinci tur oylamaya geçildi. Sinemanın çirkin kralı Yılmaz Güney'in yaşamını yitirmesinin üzerinden 42 yıl geçti. Sinemacı Mehmet Emin ise, Kürtler Yılmaz Güney'den sonra artık kendilerine kendi gözleriyle bakıyor, kendi sinemalarını yapıyor dedi. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, cezasının tamamlanmasının ardından bugün Edirne F tipi cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor. Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Nurcan Akpirinç'in ailesi şiddet görüyordu diye belirtirken, Akpirinç'in dini nikahla evli olduğu M.A. ile ailesinin çelişkili ifadeler vermesi dikkat çekti. Muş Demokratik Kurumlar Platformu Migracom beldesinde engelli bir kişiye yönelik işlenen cinsel suça ilişkin Atatürk Parkı'nda açıklama gerçekleştirecek. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştukları gerekçesiyle polis olan komşuları tarafından darp edildiğini söyledi. Kürt ailenin haklarının korunması amacıyla ihaleye başvurduğu belirtiliyor. Batman Valiliği ise iki aile arasında yaşanan kavganın Kürtçe konuşmaktan dolayı çıkmadığı yönünde açıklama yaptı. Kürt Dil Araştırmacısı Muhittin Altın ve Eğitim Sen Ahmet Birnoğlu Şube Eş Başkanı Faruk Ercan, Kürtçe önündeki yasal engellerin kaldırılarak resmi ve eğitim dili olması için somut adımların atılması gerektiğini kaydetti. Kürt müzisyen Kasım Taşdoğan, barışın yalnızca siyasete bırakılamayacağını ve sanatın farklı toplumsal kesimleri ortaklaştırabileceğini belirterek, Trabzon'dan Hakkari'ye kadar herhangi bir karşılık beklemeksizin barış adına bedenimi, fikrimi ve ruhumu yatırabilirim dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik firmasında çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın 4. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görülecek. İzmir Kırıklar Birnoğlu F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan ağır hasta tutsak Mehmet Sait Yıldırım, 30 yıllık infaz süresini 27 Şubat 2025 tarihinde tamamlamasına rağmen tahliyesi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla 3. kez ertelendi. Karara tepki gösteren Yıldırım'ın kardeşi Selim Yıldırım, bu tutum yürütülen süreçle çelişiyor, cezaevi stresi hayati tehlikesini artırıyor dedi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü kadın işçi ve 1'i tarla sahibi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. OpenAI'nin baş bilimcisi Yakup Paçhoçki, yapay zekanın kontrolsüz gelişmesi konusunda aşırı dikkatli olunması çağrısında bulundu ve insanların geleceği kontrol etmeye devam etmesini sağlamak için daha fazla müdahale gerekebileceğine dikkat çekti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını duyurdu. ABD-İran savaşının tüm dünyayı etkileyen en önemli sonuçları arasında petrol fiyatlarındaki değişiklik yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamayla bir galon petrolün fiyatının 2 doların altına düşeceğini iddia etti. Ancak petrol piyasasında resmi olmasa da fiziki petrol fiyatı 104-105 dolar civarında. ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü tekneyi içindekileri tahliye ettikten sonra batırdı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 34 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 29 derece, Van 23 derece, Urfa 33 derece, Muş 28 derece, Şırnak 32 derece, Batman 34 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 30 derece. Döviz kurları: Dolar 48.46, Euro 56.31, Gram altın 6.821 lira.
Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Wash the Sheshima, M Show be Washani Gani, Site Panju Heute Shanize, Veng Radio de Mash Madre.
1: Reklamlar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
5: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trak yağı ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo aktif renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Veng reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı,

0: vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilograma 109 lira 90 kuruş, Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için. Tezgel marketler Ergani şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergane Diyarbakır. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Yanma nerede?
1: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
2: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Oli'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kırk Haramiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
4: Yok bir şey. İyiyim ben.
3: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
5: Yaşa! Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
5: Çok tehlikeli bir çağ.
7: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
8: Sinevizyon.
9: Radyo Wang.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

Gjinavend anuqe janë dhe mbash. Enda me hejeta Dem Partieja Imre Aliyev, Faik Özgür Erol, parlamenterin Dem Partiye Endam u Nünerin Sazien Demokratik Serdana Biraninin Ankara'yı bun. Serdanin Jubu Biraninan berdevam dikin her vahali İzmir, Semsur, Elih u Jola Mergeji Biranin despekirin. Hefseroke Bere Yeşarederiye Bajari Mezin A Ahmedi, Selçuk Mızraklı, Jigirtigaha Edirne'yi Hateberdan ve Bigirse'yi Hatepeşvazi kırın. Evçar Saloni Vuku, Mızraklı, Digirtigaha Edirne'yi ve Hefseroke Gişti ye HDP ye Bere Selahattin Demirtaşre Leheman Koyşe Dihatera Gırtın, Pişti Heft Salan Selçuk Mızraklı, Jigirtigahe Tahliye Bu. Pişti kabul kırına itirazla AKP ya Liser Hilbijartina Namzeta CHP ya Üsküdar'ı İrojinlü ve Hilbijartin Pekat. Jüber gırtına du endamin CHP, jüher komeke tene bistu yek kesan dengdan. Pişti Hilbijartini şaredari ketteste AKP. Di qazaya Liser Reya Düzce u Zonguldak ede tır u vesayita karkerin çandini ye lihev qalibin. Bi qazaya re seji karkerin demsali çar kez jana xoji destan neh kez jibirin darbun. Hat zanin ku ajokare vesayita patpate Hasan Cumhur eji Düzce'ye karkerin demsali Perşin Dayan aji deriki Lütfü Demir u Masum Demir enji sivereki jana xoji destane. Neh kesin birindar rakırın nahuşkaneyin Düzce'ye. Letaha Turgut Özal, Anavçaya Pasur ya Ahmedi, Cerdevani Binavi M.S. be Aweek, Dalqandi, Kumribu, Ji Ali, Velatiyan ve Hatedit'in. Velatiyin, Piştiku, M.S. Miridit'in, Agahidan Rayadaran, Liser Agahtar Kırın'e timin tendüristiye u polis çunciye büyeri. Timin koliciye büyeri le kolin kırın, eşkere kırın ku M.S. Miriye. Ligori Agahiyin ku hatın bides kıstın, M.S. Jigundi Mehmetka ye Pasure'ye u Jiber Piskirekek Navhoyi ya Dumal Batan hatiye kuştu. Hefseroke Komele Yazıman A. Arider Ye Elihi Renaz Yıldız Erişan'ın Avçaya Terkezköy'e Ya Tekirdağ'ı Ani Zıman Ugot Evi Hertim Le Dici Kesenku Erişan Dikin Derbikevin U Hagot Ev Çıbıkın Bilabıkın Evi Kurt Zımane Hobi Parezin U Himbibin Ev Biyaraku Le Dici Saziyame Ya Zıman Pekatiye En Bütün Şermezar Dikin Danişina Doza Kur Ojnamevan Mehmet Şahin bir iddia endam tiyari hıstın edihat darizandın taloqe bist uçari müjdari hat ekirin. Lekolinin kade u raporin pisporan nişandıdın ku rejiya tiryak keşin le Ahmedi roj bu roj zededi be. Lugori lekolina kade kuji Aliye Samere ve Lenavçıya Rezani hatı bu kırın bu karanina tiryake ku beri deh salan da asteke veke jisedi sisiye de bu iro derketiye jisedi hicdehan. Rejiya kesin ku rast rast bu karanina tiryake re tekildar bu ne anji jebandor bu ne giyiş diye jisedi çülü düdüyan. Linavçe Akçakale Yarı Hayi Yusuf Kılıç Çardesali Ket Kanaleke Avdane Uvunda Bu Habatkarin Legerini Yen Afade Timin Agır Kujiye Kuşevedin Hatubun Ravestandın Serisi Behe Jünü Vedes Bekir. Du Bostana Komin, Aji Ali Şarederiye Artemetane ve Hat Esas Kırın'da Jinin Kuji Mehin Bahare ve Ketdane Berhemin Hü Behevre Berhevdikin U Hilberina Ekolojik Du Parezin. Karwane Duyem a Koçveran Jukampa Serekaniye Berbegundawarin Serekaniye Zırhan u Tiltemire ve Bereket. Le İran'e kampanyaya Seşemen Naju Darvekirinere Ragihantku Dınava Hevder Ojan'da Zedetiri 45 kez hatine darvekirin. Li Yemen'e şere navbera Hüsyan u hezin hükümeti jünü ve gurbu. Hüsyan eriş birin serbaşure Rojava'ya Arabistan'a suidi u de erişandı hafte u se sivil birin darbun. Li Yemen'e ji dışarı rojen davide zedetiri siyaset kesmerin. Emgiştin davi anuçayın hı biminin tuhoşiyede.

0: washti sheshma em shobe washane gani sait panju hevte shanize ve radyode mashmadre
1: reklamlar
2: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radyo Wing.

oldukça bahsediyorum. Çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim, baş kaldırıyorum ve söz veriyorum.

yasaklardan, baskılardan asla yetkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım.

0: coming.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Noxon ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf Prime Video'da. İyi seyirler. Something terrible is going to happen. You can save your friends or you can save us all. Cinevizyon.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Endame Heyeta Dem Partiye Ya İmraliye Faik Özgür Erol, Parlamenterin Dem Partiye Endam U Nünerin Sazin Demokratik Serdana Biraninin Ankara'yı bun. Serdanen Jubu Biraninan Berdevamdikin Hervohali İzmir, Semsur, Elih U Jola Mergeji Biranin Desvekirin. Hefseroke Bere Yeşarederiye Bajare Mezin A Ahmedi Selçuk Mızraklı Jigirtigaha Edirne'yi Hateberdan U Bigirse'yi Hatepeşvazi Kırın Evçar Saloni Vuku Mızraklı Digirtigaha Edirne'yi Behefseroke Gişti Ye HDP Ye Bere Selatin Demirtaş Re Leheman Koşe Dihatera Gırtın Pişti Heft Salan Selçuk Mızraklı Jigirtigahe Tahliye Bu. Pişti kabul kırına itirazla AKP ya Liser Hilbijartina Namzeta CHP ya Üsküdar'ı İrojinlü ve Hilbijartin Pekat. Jüber Gırtına Du Endamin CHP, Jüher Komeke Tene Bistuyek Kesan Dengdan. Pişti Hilbijartini Şaredari Ketteste AKP. Di qezaya li ser Reya Düzce u Zonguldak'e de tır u vesayita karkerin çandini ye li hevqalibin. Bi qezaya re seji karkerin demsali çar kez jana xoji destan neh kez jibirindar bun. Hat zanin ku ajokare vesayita patpate Hasan Cumhur eji Düzce'ye karkerin demsali Perşin Dayan aji deriki Lütfi Demir u Masum Demir enji sivereki jana xoji destane. Neh kesin birindar rakırın nexuşxaneyin Düzce'ye. Letaha Turgut Özal, Anavçaya Pasur ya Ahmedi, Cerdevani Binavi M.S. bi Aweek Dalqandi Kumri bu Ji Ali Velatiyan ve Hatedit'in Velatiyin Piştiku M.S. Miridit'in Agahidan Rayadaran Liser Agahtar Kırın'e Timen Tendüristi'ye u Polis Çunci'ye büyeri. Timen Koleci'ye büyeri Le Kolin Kırın Eşkere Kırın ku M.S. Miriye. Ligori Agahiyin ku Hatın Bidas Hıstın M.S. Jigundi Mehmet Kaye Pasure'ye u Jiber Piskirekek Navkoyi ya Dumal Batan hatiye kuştu. Hefseroke Komele Yazıman A. Arider Ye Elihi Renaz Yıldız Erişan'ın Avçaya Terkez Köye Ya Tekirdağ'ı Ani Zıman Ugot Evi Hertim Le Dici Kesin Ku Erişan Dikin Derbikevin Uha Got Ev Çıbıkın Bilabıkın Evi Kurt Zımane Hobi Parezin Uhim Bibin Ev Biyara Ku Le Dici Saziyame Ya Zıman Pekatiye En Bütün Şermezar Dikin. Danişina Doza Kur Rojnamevan Mehmet Şahin bir iddia endam çiyari hıstın edi hatta arızandın taloqe bist uçari müjdari hatekirin. Lekolinin kade u raporin pisporan nişandıdın ku rejiya tiryakkeşin le amedi roj bu roj zededi be. Lugori Lekolina kade kuji Aliye Sameri ve Lenavçıya Rezani hatı bu kırın bu karanina tiryakke ku beri deh salan da asteke veke jisedi sisiye de bu iro derketiye jisedi hicdehan. Rejiya kesin ku rasta rast bu karanina tiryakke re tekildar bu ne anji jebandor bu ne giştiye jisedi çülüdü duyan. Linavçe Akçakale Yarı Hayi Yusuf Kılıç Çardesali Ket Kanaleke Avdane Uvunda Bu Habatkarin Legerine Yen Afade Timin Agır Kujiye Kuşevedin Hatubun Ravestandın Serisi Behe Jünü Vedes Bekir. The Bostana Komin, Ajı Aliye Şarederiye Artemetane ve Hat Esas Kırın'da Jinin Kuj Mehin Bahare ve Ketdane Berhemin Hü Behevre Berhevdikin U Hilberina Ekolojik de Parezin. Karwane Duyem a Koçveran Jukampa Serekaniye Berbegundawarin Serekaniye Zırhan u Tiltemire ve Bereket. Le İran'e kampanyaya Seşemen Naju Darvekirin ere Ragihantku Dınava Hevder Ojan'da Zedetiri 45 kez hatine darvekirin. Li Yemen'e şere navbera Hüsyan u hezin hükümeti jünü ve gurbu. Hüsyan eriş birin serbaşure Rojava'ya Arabistan'a suidi u de erişandı hafte u se sivil birin darbun. Li Yemen'e ji dışarı rojen davide zedetiri siyaset kesmerin. Emgiştin daviyan uçayın hı biminin tukoşiyede.

0: برنامه واشت شش ما ایرو ایوارد نابرا ساعت پنجو هفتانده دبه میوانه وی
1: Reklamlar. Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında. Banvit tavuk kilograma 109 lira 90 kuruş. Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgar marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı

0: Diyarbakırlılar artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEZ ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProEZ ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Reklamları dinlediniz.

0: kimliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlar astığımdan beri tehlikeli şiir okur.
1: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı yaklaşık 7 yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden çıkan Mızraklı, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tahliyesinin ardından paylaştıkları mesaj ile geçmiş olsun dileklerini iletti. Üsküdar Belediyesi'nde yenilenen başkan vekilliği seçimini AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. 4 tur süren seçimde Gültekin son turda 23 oy alırken CHP'nin adayı Sibelten Çetinkaya 19 oy aldı. Gültekin'in başkan vekili seçilmesiyle Üsküdar Belediyesi AKP'ye geçti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediyesi'ni 2029'da bir kere daha CHP'ye kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polis rüşvet ve mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Tutuklu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Dilek İmamoğlu, toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çermik'in kırsal mahallelerinde hayvancılık ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hayvan içme suyu ve sulama göletlerini yeniden işlevsel hale getiriyor. Akçörten ve Bir Cemal mahallelerinde tamamlanan çalışmalarla 48.500 hayvanın su ihtiyacı karşılanırken 130 dekar tarım arazisi suyla buluşturuldu. Örenkuyu mahallesinde ise yaklaşık 50.000 hayvan ve 250 dekar ekili alana hizmet verecek gölette yenileme çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katının kanalizasyon suyu bastı. Yaşanan durumun boru patlamasından kaynaklandığı ileri sürülürken tıbbi araç gereçler ise su altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehri köyünde 11 Ocak 2020 tarihinde Hürmüz Diril ve Şimoni Diril çifti şüpheli bir şekilde kayboldu. Kendisinden 6 yıl 8 aydır haber alınamayan Hürmüz Diril'in akıbetinin ortaya çıkarılması için açılan davanın duruşmasında savcı fail Apro Diril'in cezalandırılmasını talep etti. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre dün %41.69 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün %41.35 oldu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Ravi ve Kozmetik'te meydana gelen ve 3 çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın 4. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görülecek. Duruşma öncesi yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı. Yapılan açıklamada adalet talebi yinelendi. Suriye'deki savaşta yerinden edilen Serekaniyeli göçmenlerden oluşan ikinci kafile geri dönüş için yola çıktı. Ağustos ayında dönen ilk kafilenin maruz kaldığı saldırılar nedeniyle bu kez güvenliğin garanti edildiği bildirildi. Bölgeye aşamalı geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. İran'da idam cezalarına karşı cezaevlerinde sürdürülen idama hayır salıları kampanyası 137. haftasında devam ediyor. Eyleme dair açıklama kampanya grubu bir günlük açlık grevinin 62 cezaevinde devam ettiğini belirtti. Açıklamada 23 Ağustos'tan bu yana en az 45 kişinin idam edildiğini belirtti. ABD ile savaşa dair açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı savaştan yana olmadıklarını ancak saldırılara karşılık vereceklerini söyledi. Macaristan faaliyetlerinin diplomatik statüyle bağdaşmadığı gerekçesiyle 10 Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını isterken Rusya sert ve acı verici karşılık vereceğini açıkladı. Kürt yönetmen Helkeft Mustafa'nın Bir Kadın Seni Öldürürse Cenneti Göremezsin adlı filmi için 7 Eylül gecesi İtalya'nın Venedik kentinde özel bir kırmızı halı töreni düzenlendi. Bu bir Kürt filmi için yapılan ilk özel kırmızı halı etkinliği oldu. Avrupa'nın en prestijli takımlarının karşılaştığı Şampiyonlar Ligi bu akşam oynanacak 6 maç ile başlayacak. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
2: Radyo Weng.

li ku derebin berneme yavaşta şaşıma ebi var abi. Her kudiçe dengeme jihereme ağlandı de. Dengeme jihame dedi ki jirhaye, jirhaye diçe muşe. Ucu muşe kua berdi de semsure. Hun li ku derebin emjili ve derine. Hun dengemin jibeng radyoya jifrekansa notu penç gohtardikin. Hun dikarin jihajmara 0532 4781 7424 peyam dengu da xwaze xwa hundikarin bimere parve bikin.

Heval sevim mato rehne keneko top zazaki ne nuşto ya ke top kurmancı ne nuşto. Te dersim rayenat seni zamanı ho ne zana zaman veşo zvan veşo zamanı ho bimuse bimuse u bide haberdayişi.

jibo derketine Selçuk Mızraklı ji Yusuf Roman eske vokum stran diyar dikin hun jibo Selçuk Mızraklı u jibo gohtarin meyi aziz de haydi en bu hevdura gohtar bikin.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Goşlar yerciye tımarı mak strani goşlar kerdi marayınaş madre değiri. Nekayo peyam ema esto, reyna bitirkinuşto, reyna mavane bi kurmançki, bu kurmancı bi nuse, zvan veşo, bi zvan büciye, zvan ho, haberi bide büciye. Es şimare vaci vatoçi peyamde. Merhaba Delal Bernameto, heru veşi bo. Es titrane koma Ahmet, irodisa vazena. Ma Deyire koma Ahmet irodisa diyari çokene hevale maye veşike şirine. O mavane ki bi zimanu xub xaberi bide, bi zimanu xub bicuye, zman veşo. De hayde, mayke deyire koma Ahmet irodisa ma diyari çok goştara nerciyaya kena. De hayde mapya goştar bükere.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı yaklaşık 7 yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden çıkan Mızraklı, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tahliyesinin ardından paylaştıkları mesaj ile geçmiş olsun dileklerini iletti. Üsküdar Belediyesi'nde yenilenen başkan vekilliği seçimini AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. 4 tur süren seçimde Gültekin son turda 23 oy alırken CHP'nin adayı Sibelten Çetinkaya 19 oy aldı. Gültekin'in başkan vekili seçilmesiyle Üsküdar Belediyesi AKP'ye geçti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediyesi'ni 2029'da bir kere daha CHP'ye kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polis rüşvet ve mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Tutuklu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Dilek İmamoğlu, toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çermik'in kırsal mahallelerinde hayvancılık ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hayvan içme suyu ve sulama göletlerini yeniden işlevsel hale getiriyor. Akçörten ve Bir Cemal mahallelerinde tamamlanan çalışmalarla 48.500 hayvanın su ihtiyacı karşılanırken 130 dekar tarım arazisi suyla buluşturuldu. Örenkuyu mahallesinde ise yaklaşık 50.000 hayvan ve 250 dekar ekili alana hizmet verecek gölette yenileme çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katının kanalizasyon suyu bastı. Yaşanan durumun boru patlamasından kaynaklandığı ileri sürülürken tıbbi araç gereçler ise su altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehri köyünde 11 Ocak 2020 tarihinde Hürmüz Diril ve Şimoni Diril çifti şüpheli bir şekilde kayboldu. Kendisinden 6 yıl 8 aydır haber alınamayan Hürmüz Diril'in akıbetinin ortaya çıkarılması için açılan davanın duruşmasında savcı fail Apro Diril'in cezalandırılmasını talep etti. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre dün %41.69 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün %41.35 oldu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Ravi ve Kozmetik'te meydana gelen ve 3 çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın 4. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görülecek. Duruşma öncesi yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı. Yapılan açıklamada adalet talebi yinelendi. Suriye'deki savaşta yerinden edilen Serekaniyeli göçmenlerden oluşan ikinci kafile geri dönüş için yola çıktı. Ağustos ayında dönen ilk kafilenin maruz kaldığı saldırılar nedeniyle bu kez güvenliğin garanti edildiği bildirildi. Bölgeye aşamalı geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. İran'da idam cezalarına karşı cezaevlerinde sürdürülen idama hayır salıları kampanyası 137. haftasında devam ediyor. Eyleme dair açıklama kampanya grubu bir günlük açlık grevinin 62 cezaevinde devam ettiğini belirtti. Açıklamada 23 Ağustos'tan bu yana en az 45 kişinin idam edildiğini belirtti. ABD ile savaşa dair açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı savaştan yana olmadıklarını ancak saldırılara karşılık vereceklerini söyledi. Macaristan faaliyetlerinin diplomatik statüyle bağdaşmadığı gerekçesiyle 10 Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını isterken Rusya sert ve acı verici karşılık vereceğini açıkladı. Kürt yönetmen Helkeft Mustafa'nın Bir Kadın Seni Öldürürse Cenneti Göremezsin adlı filmi için 7 Eylül gecesi İtalya'nın Venedik kentinde özel bir kırmızı halı töreni düzenlendi. Bu bir Kürt filmi için yapılan ilk özel kırmızı halı etkinliği oldu. Avrupa'nın en prestijli takımlarının karşılaştığı Şampiyonlar Ligi bu akşam oynanacak 6 maç ile başlayacak. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

doštar jerđe je, hej dedi pejamu vašte šešima jene, mazdedera kefveše u mazdedera bi kele džanije. Nika pejam ekma esto, nüşto delale džane, bername to bimbareki bo, hejri serbo. Tizav başına hertin baş be, min çayho grot hergav estiyava. Dilo nüşto, ez zedera spasyana xotore kena dilo, ezike deyire Kemal Zınar Halkaluk, diyari to kena u diyari goştarane erciyaya kena de haydi goş mapya deyire Kemal Zınar Halkaluk goştar bir kere.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: ने मैं वर्ष शेष में कह दिया।
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Rostium na homade Beto di namere tari yo

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Yerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş. Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.

0: Diyarbakır. Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: Never know. Might enjoy it.
3: You don't know what is your place in the food chain.
4: Cinevision.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz.

dünyadan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

0: tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: داخله من الدرب هناك.
1: نو بنك بنك شمال.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

el verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşmek,

düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş. Sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanan zulüm halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsan da.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın, tanışalım, helallaşalım.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

ولا بلي يا ستري وقعد يساني يا بخاطر طاسكي بإيفاري.

Ware, bete main çibu min kriya hayat eje tüneye. Le ez ana istikim kutumun dibisi, tu hertim ecem mini. Wek dayike gezem şevti her şev ez de dilorinim. Wek evin daliyek ne giştiye haskriya fatı tüm dile min dayı. Ware, ben ere ku çava tüne buna te eşkısiye dile min da. Ez itim bilorinim, ware. Bistrani qatım te dinim zaman. Ez qat ez bir nakım, tüji min bir mekem.